için, emon için. Ve ekibin cızımon için, oh yeah, emon için, emon için. Hedim mi duyma baby, emon için. Yeah, yeah.